0: Lütfen canım.
1: Telefonu.
0: Bana göre.
1: Sonra bir telefon bulabilirsin artık. Özellikle.